96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba. Günaydın. Eksen'in sabah programı başladı ve bu cumada bir tam listesiyle karşınızdayım. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Bugünün konusu tam 46 yıllık albümler. 1980 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz. Ve AC/DC ile Hell's Bells'le de bugünkü programı açtık. Tamamen 80 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz dediğim gibi. Queen'den Another One Bites the Dust 22 Ağustos 1980 tarihinde The Game albümünün 4. single olarak piyasaya çıkmıştı. ABBA'yla da devam ediyoruz. Onların da 1980 senesinden The Winner Takes It All'la Radyo Eksen sabah programına devam edelim. Hoş geldiniz yayına.

Evet, 92 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bu cuma tam listemizin konusu 46 yıllık albümler. Tam 46 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Yani senemiz 1980. David Bowie, Ashes to Ashes'dı dinlediğimiz şarkı. Scary Monsters'la birlikte yayınlanmıştı 80 senesinde. Bir diğer 1980 tarihli efsane albümde Kate Bush'un Never Forever albümünden Babushka'yla devam edelim yayına.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: ...28 Ağustos 1972... Alice Cooper Schools Out single'ıyla İngiltere listelerinde birinci sıraya yükseldi. Cooper şarkıyı kendisine sorulan hayatının en harika 3 dakikası neydi sorusundan ilham alarak yazmıştı. Cooper'ın bu soruya cevabı ise senenin iki güzel anı var, bir tanesi Christmas sabahı, diğeri ise okulun son gününün son 3 dakikası şeklinde olmuştu.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok...

Radyo Eksen'le tam 46 yıllık albümler listesini dinliyorsunuz. 1980 senesinde türler arasında da kendi alanlarında efsane albümlerin piyasaya çıktığı bir sene olduğunu görüyoruz. Judas Priest'ten The Living After Midnight 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz bu aslında çığır açan albümlerden biri, artık British Steel albümünün single'larından da Living After Midnight. Bir diğerine geçiyoruz. Motorhead, o da 1980 senesinde yayınlanan Ace of Spades 96.2 Radyo Eksen'de şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 46 yıllık albümler listesi, tam 46 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinlediğimiz liste devam ediyor. Ona kadar ben Gülşah Güray sizlere eşlik edeceğim. Cure bu Play For Today'di. 1980 senesinde 17 Seconds albümleriyle birlikte yayınlanmıştı. Buradan Suzy and the Banshees'e geçeceğiz. 1980 senesinde piyasaya çıkan 3. albümleri Kaleidoscope'la devam edeceğiz. Onların Happy House'unu dinleyeceğiz ki zaten Robert Smith, Cure solisti Robert Smith, Suzy and the Banshees'e, Suzy ile zamanında çalışmıştı. İşlerin sonunda 80'lerin başında onlarla birlikte gitar da çalmıştı. O yüzden şöyle güzelce bağlıyoruz. Happy House'a, Suzy and the Banshees'le devam ediyoruz yayına.

Tam 46 yıl önce piyasaya çıkan albümler listesi devam ediyor Radyo Eksen'de. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Programa ulaşmak isterseniz 1980 senesindeki benim favori albümüm şuydu derseniz eğer bana elbette her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. gulshah.guray@radyoeksen.com e-mail adresiyle veya Instagram kullanıyorsanız ki her zaman söylediğim gibi programa sığdıramadıklarımı da oradan özellikle hikaye bölümünden paylaşmaya gayret ediyorum. Gelen sorulara mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye gayret ediyorum. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Şimdi U2'dan da dediğim gibi 1980 senesinde yayınlanmış albümlerden şarkılar dinliyoruz. Boy'un açılış şarkısı da I Will Follow. Journey ile de devam edeceğim Radyo Eksen'de. Onların da 6. stüdyo albümü 1980 senesinde piyasaya çıkmıştı Departure. Departure'ın da çıkış single'ıydı Any Way You Want It. Şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

Bugünkü konumuz Cuma günleri tam listeleri yapıyoruz. Bugün de 1980 senesinde piyasaya çıkan albümlere bir bakalım. İstediğim The B-52s'dan The Private Idaho dinlediğimiz şarkı. Onların ikinci albümleri Wild Planet 10 Ekim 1980 senesinde piyasaya çıkmıştı. Şarkının ismi Gus Van Sant'ın 1991 senesindeki filmi My Own Private Idaho ya da ilham kaynağı olmuştur. Böyle bir bilgi vererek bir diğer albüme geçiyorum. Devo ile devam edeceğiz şimdi yayına. Onların da en büyük başarılarından biri Girl You Want şarkısı 1980 senesindeki 3. stüdyo albümleri Freedom of Choice'la birlikte yayınlanmıştı. O zaman onu dinleyerek devam edelim isterseniz programa.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta. 13 Ağustos'ta gerçek bir hikayeden esinlenen Oscar adayı Lion, 20 Ağustos'ta Greta Gerwig imzalı Barbie, 27 Ağustos'ta Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans'lı Materialist, 3 Eylül'de ise Christopher Nolan'ın kült bilim kurgu klasiği Interstellar sahnede. Biletler için Paribu Pass.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

John Lennon'dan The Beautiful Boy, Darling Boy 1980 senesinde piyasaya çıkmıştı. Yoko Ono ile birlikte çıkarttıkları Double Fantasy içinde yayınlanan albümlerden, şarkılardan biriydi daha doğrusu. John Lennon'ın oğlu Sean için yazdığı bir şarkıydı ve ölümünden kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Son şarkılarından biriydi daha doğrusu. 1980 senesinden şarkılar dinliyoruz biz o zaman piyasaya çıkmış olan albümlerden. Dediğim gibi John Lennon'ın suikastı 8 Aralık 1980 senesinde gerçekleşmişti ne yazık ki. 5 yıllık aradan sonra müziğe yeni albümüyle tekrar dönmüştü John Lennon ama New York'taki evinin önünde ne yazık ki bir hayran tarafından, akli dengesi bozuk bir hayran tarafından vurularak öldürülmüştü. Sonra yine 1980'de Bon Scott aramızdan ayrılmıştı. AC/DC solisti Bon Scott Şubat ayında ne yazık ki aramızdan ayrılmıştı. Sonra Brian Johnson ile birleşmişlerdi ve yollarına devam ediyorlardı. Back in Black albümünü piyasaya sürmüşlerdi. Tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri olmuştu. Böyle 1980'lerdeki olaylara da bakarız ama lafı böyle tek bir anonsla fazla uzatmadan bir diğer 1980 şarkısına geçeyim istiyorum. Bruce Springsteen'le devam edelim.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

The Jam, That's Entertainment 96.2 Radyo Eksen'deydi. 1980 senesindeki Sound Effects albümleriyle birlikte piyasaya çıkmış olan şarkılardan da That's Entertainment. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Bugün tam 46 senelik albümlerden şarkılar dinliyoruz. Konumuz 1980'ler. Ve 1980'lerdeki olaylara da bakıyoruz. Mesela Walkman'in de çıktığı sene 1980'ler müzik olaylarına bakarken bunu da altını çizmek gerekiyor. Bence çok büyük bir olaydı. Çünkü taşınabilir müziğin insanlarla birlikte seyahat edilebilir olması, istediğiniz zaman istediğiniz şey istediğiniz zaman artık yanınızda da taşıyabiliyor olmanız ve dinleyebiliyor olmanız büyük olaylardan biriydi. Onun da senesi 1980. Şimdi bir başka albüme geçiyoruz. The Magnificent Seven'la devam edeceğim. Sandinista albümünü The Clash 1980 senesinde piyasaya sürmüştü. Bu albümden The Magnificent Seven, The Clash şimdi sırada.

Evet, 92 Radyo Eksen'de 1980 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bu arada 1980'deki müzik olaylarına da bakıyoruz. Şöyle bir olay var. Belki hafta sonunda izlemek isterseniz filmini. Radio Caroline vardı, Korsan Radyo. Bu Korsan Radyo'nun, Mi Amigo Radio Caroline'ın Kuzey Denizi'ne çıkan büyük bir fırtınada battığı da biliniyor 1980 senesinde. 1960'larda Birleşik Krallık'taki resmi yayındaki tekeli kırarak rock'n'roll'un daha fazla, daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan efsane bir açık deniz korsan radyo gemisi Radio Caroline. Ve onun hakkında da bir film vardı, The Boat That Rocked diye. Eğer bakmak isterseniz, benim çok sevdiğim, her defasında da tabii radyocu da olduğumdan dolayı duygulandığım bir filmdir. Defalarca da seyrettiğim zaman hiç sıkılmam. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Hafta sonu belki izlemek istersiniz diye. 1980'lerde konumuzken başına gelen talihsiz olayı da anarak filmden bahsetmek istedim ve bir diğer 1980 şarkısına geçelim derim.

Magaz Video Kill the Radio Star 96.2 Radyo Eksen'deydi. 46 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. 1980 konumuz bugünkü programda tam listesinde tam 46 yıl önce yayınlanmış albümler. Buggles Video Kill the Radio Star single olarak aslında 1979'da çıkartmışlardı. Ama 80'de çıkan albümler konumuz olduğu için Buggles'ı da elbette ekleyecektim bugünkü programa. The Age of Plastic albümünü 1980 senesinde yayınlamıştı. Grup ilk albümüydü The Buggles'ın. Ve elbette şarkının da önemi bir sene sonra yayın hayatına başlayacak olan MTV'nin ilk yayınlanan video klibi olmasıydı. Video Kill the Radio Star Buggles. Ardından Bob Marley'e geçiyorum. 1980 senesinde yayınladıkları Could You Be Love'la devam edelim yayına.

The Jim Carroll Band, People Who Died, 96.2 Radyo Eksen'deydi. 1980 senesinde Catholic Boy albümüyle birlikte yayınlanmıştı. Tam 46 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Jim Carroll da 2009 senesinde aramızdan ayrıldı. New York'un zamanında yeraltı kültürünün en nevi şahsına münhasır figürlerinden biriydi. Bu kendisi hem çok genç yaşındayken parlak bir basketbol yıldızıydı, hem de şair olarak öne çıkıyordu o dönemde. Fakat berbat alışkanlıkları sebebiyle hayatta kalmaya çalışan bir figür olarak New York yeraltı sahnesinin isimlerinden biri olarak anıldı daha sonrasında. Sonra Patti Smith ona çok yardım ediyor. Andy Warhol da öyle. Ve işte şiir, edebiyata, punk rock ve müziğe yöneliyor. Kendisini böyle temizliyor aslında onların da sayesinde. Basketball Diaries vardır mesela. Kendisinin Jim Carroll'ın otobiyografik romanından uyarlanmış olan film. Onu da mesela hafta sonu izlemek isterseniz diye Jim Carroll Band'den şarkı çalmışken önereyim isterim. Burada filmde Jim Carroll'ı Leonardo DiCaprio canlandırıyor. İşte parlak bir lise basketbol oyuncusunu, sonra kötü alışkanlıkları, saplanışı, New York sokaklarında hayata kalma mücadelesini anlatıldığı tatlı bir filmdi. Böyle kült filmlerden biriydi eğer bakmak isterseniz hafta sonu diye bahsetmek istedim. Bir diğer 1980 şarkısına da buradan geçelim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Tam 46 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programda UB40'yı çok sevdiğim şarkılarından biriydi. Food for Thought dinlediğimiz bu Signing Off albümünde yer alan bir parçaydı. 1980'de senesi. Ve magazine geçiyorum. Yine çok sevdiğim şarkılarından birine The Correct Use of Soap'la birlikte yayınlanmıştı. Magazine'in 3. stüdyo albümüydü. Howard Defota'nın grubu. Denilene göre Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar, Notes from the Underground kitabından novellasından esinlenerek yazdığı bir şarkıydı. A Song from Under the Floorboards. Çok severim bu şarkıyı gerçekten. Bence müzik tarihinin en dokunaklı şarkılarından biri. Benim için öyle. Magazine şimdi 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo İhsan. Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

1980 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden bir yeri de bence bu listede mutlaka olması gerekiyordu. Madness elbette, dinlediğimiz şarkıları Baggy Trousers'tı. Absolutely albümleri ki ikinci stüdyo albümüydü bu Madness'ın. Zamanında Graham McPherson'la sağ kızla, yani grubun solistiyle yapılan röportajda bu kendi okul hatıralarında yaptıkları haylazlıkları düşünerek yazdığı şarkılardan biri olduğunu söylemişti. Bu Two Tone ska klasiklerinden biri haline geldi, sonrasında da hala öyle. Hala konserlerinde eğlencenin en güzellerine şahit oluyorsunuz. Baggy Trousers çaldığı zaman tabii türü seviyorsanız Madness. Ardından da Vapors'a geçiyorum. Şimdi yine 1980 senesindeyiz elbette. Bugün çaldığım bütün albümler öyle 1980'den. Onların da iki ilk stüdyo albümleri New Clear Days'den bir parça dinleyeceğiz. Turning Japanese 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar

0: Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve alyans.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes, MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 92 Radyo Eksen'de tam 46 yıllık albümlerden şarkılar dinledik bugünkü programda. Cuma günleri tam listesi yapıyorum Eksen'de. Bugün de 1980 senesinde çıkan albümlerden şarkılar dinledik birlikte. Ben çok keyif aldım. Umarım sizin için de güzel bir program olmuştur. Son olarak Alan Vega dinledik, Jukebox Babe. O da Suicide solisti Alan Vega'nın kendi adını taşıyan ilk solo albümünün şarkısıydı. En bilinen, en sevilenlerinden de biriydi bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz bu şarkıda. Jukebox Babe 96.2 Radyo Eksen'deydi. Visage'a da kapatıyorum. Fade to Grey'i dinleyeceğiz. New Romantic akımının, synth pop türünün en bilinen şarkılarından biri. Benim de çok sevdiğim Fade to Grey bu haftayı kapatıyor. Pazartesi görüşürüz o zaman. İyi bakın kendinize. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL...

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Fırsat ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Ağustos 1965. Bob Dylan 40 konserlik Kuzey Amerika turnesinin ilk performansını New York Forest Hills Stadium'da gerçekleştirdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
12: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Dede.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
4: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

28 Ağustos Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Mike D açtı haftanın son programını. Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys 2012 senesinde dağılmıştı. Ve o günden bugüne Beastie Boys üyelerinden Mike D ilk solo albümünü yayınladı. Bugün itibariyle piyasaya sürüldü Thank You isimli ilk solo albümü. Bu albümünü oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti Los Angeles'ta. Mike D ve True Colors takibinde Wulu ve Poison Anna ortaklığından doğan New Park sırayı alıyor.

Seattle'dan bir topluluk Telehealth Radyo X'andaydı. Mayıs ayında Green World Image isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Cool Job Radyo X'andaydı. Ecstasy sırayı alıyor. Radio's in Motion.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Dublin çıkışlı topluluk Warriors açtığı son saati 25 Eylül'de çıkaracakları ikinci albümlerine ismini veren şarkıları Nobody's Coming to Save You. 2013 senesinden Jaguar Ma şarkısıyla devam ediyoruz. Come and Save Me.

Detroit harikalarından Proto Martyr 7. albümünü çıkarma hazırlığında Hotel Yusona isimli yeni albümlerini New York'ta Dave Friedman'la kaydettiler. 25 Eylül'de Domino aracılığıyla piyasaya sürülecek bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları Sounds We Cannot Hear. Proto Martyr takibinde Joy Division sırayı alıyor. Digital.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve?
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
9: 96.2 Radyo Eksen.

Prodüktörlüğünü Jungle üyelerinin üstlendiği Happiness and a Time isimli 5. albümünü 25 Eylül'de çıkarma hazırlığında Leon Bridges ve yeni şarkılarından Illusion Radyo X'teydi. Jungle'dan da bu ay yeni bir albüm geldi. Onlar da 5. albümlerini yayınladılar. Sunshine isimli bu albümlerinden bir şarkıyla haftanın kapanışını yapıyorum. Gülşah Turgut ben. Pazartesi 13'te görüşmek üzere. Jungle ve The Wave.

0: Gürşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen'de.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 28 Ağustos 1968. The Beach Boys, Do It Again ile İngiltere Single'lar listesinde bir numaradaydı.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam

0: evlenmeye niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
0: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin ya anne.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir, bir mutluluk getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Düeten deyin. Az sonra devam edecek. Reklam.
1: Kalimimi düşmeyen eğim ödesi. Ara.
2: 2. Kurt tipleri için faizsiz, masrafsız öde kola. Kalın bilecek mi?
3: Eğitim emelinde aradığınız tüm çözümlerinden cevap tek. Kırk Queen of Kutuz. Çocuğun eğitim sürecinde bütçenizi koruma finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Skylit tasarısı ihtiyaç kredisi, EFT, havale, fast indirimde, ayrıcalık artık gibi yerde. Siz de evraksız bu imanı masrafsız kredi ürünleriyle dijital güvendemin olaylığını keşfedin. Kırk, daima seninle.

0: kıyıp filmden gelir. Kaya öykün akşamı harodesi dilenler.
1: Şere amivaş süresi ita 13 dakika.
2: Gitmişse 4 saat. Gitmen sersen şey hiç uzakta ne verirsin. Bitir bince çütünüye. Kire düştü sizinle.
3: Dünya göz giriyor. Yapı zekadeki göz enizle. Üzünü sayı üzün erindiremece. Seferde değerlendiriliyor. El trendilerle. Kervi mutfaka göz çimerek telavidri. Diye özel tanınabiliyor. 444-469.
4: Eksel yayın. Azetler var. 96.2. Hadi.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sinematik bir minimalizmi, şiirsel söz yazımını ve güçlü bir samimiyeti müziğinde buluşturan Kanadalı Dream Pop ikilisi Ghostly Kisses yeni albümü Across the Pond'la 20 Kasım gecesi Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Evlenmeye niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
0: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin ya anne.
4: Üç aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen

Radyo X'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo X'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet, bu hafta size sevdiğim klasik rock gruplarından çalacağım. İlk şarkımız Give Me All Your Lovin' ZZ Top klasiğiydi. Sıradaki şarkım All Right Now, Free.

Evet, Don't Stop Believing Journey'den geldi. Aynı zamanda efsane diziye The Sopranos'un soundtrack'iydi. Son sezonun son sahnesinde. Bilen bilir. Evet, sıra da kraliçe var ya. Queen, I Want to Break Free.

I Want to Break Free Queen'den geldi. 96.2 Radyo X'den All Access'tesiniz. Biraz güney iniyorum. Biraz Southern Rock diyorum. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3...

Leonard Skinner'dan geldi Sweet Home Alabama. 6 numaraya gelmiştir bir de. Umarım eğleniyorsunuzdur bu arada. Bu akşam hiç heavy metal çalmayacağım, hard rock çalmayacağım. Hep klasik rock gidiyorum. Klasik rock, southern rock ve AOR. Tabii 6 numara her zaman istisnadır. Kiss, Reason to Live.

evet, Reason to Leave Kiss'ten geldi. Long Live Kiss Army. Sırada hem soundtrack hem çok önemli bir şarkı, önemli bir grup. Carry On My Wayward Son, Kansas. Yeah.

Yomay ve Orson, Kansas'tan geldi, neyin soundtrack'i demiş, birkaç mesaj geldi, neyin soundtrack'i diye. Supernatural tabii ki. Evet, sıradaki şarkım. İstemeden yine bir soundtrack koydum. Burning Heart, Rocky IV, Survivor.

Evet, Survivor'dan geldi 80'li yılların en önemli filmlerinden Rocky 4'ün soundtrackinden Burning Heart. 96.2 Radyo Eksen Klasik Rock ve UR Special devam ediyor. Hold the Line. Toto.

Evet, Toto'dan geldi. Hold the line. Sıra mı tut diyor yani. Evet, sırayı tutuyorum. Ve sırada, dönemin en makara şarkılarından biri var. Smokey'den geliyor. Who the f*** is Alice?

Evet. Smokey. Mikrofondaydı. Who the f**k is Alice'le? Siz de tekrarlayın tam arkamdan. Alice. Who the f**k is Alice? Sizi duyuyorum. Evet, sırada. Smoke on the Water. Deep Purple.

Evet, Deep Purple mikrofondaydı Smoke on the Water'la. En sevdiğim Deep Purple şarkısı değil ama herkesin bildiği bir şarkı. Intro'yu duyunca böyle herkes bir taraftan oynamaya başlıyor, biliyorum bunu. Evet, sıradaki şarkım yine AOR'ın en büyük gruplarından Foreigner'dan geliyor. I Wanna Know What Love Is.

Evet, 80'lerin en büyük hitlerindendi I Wanna Know What Love Is, Foreigner. Son şarkıya gelmişiz. One Allen, When It's Love.

Evet, When It's Love, Van Halen'dan dedik. Sammy Hagar dönemi Van Halen'dan geldi. See you next Friday.

0: Sex Friday. Radyo Eksen. 96.2.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
3: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. 90'lar, 2000'ler, punk, hardcore dünyasından güzide şarkılarla size bir playlist hazırladım. Ve Offspring ile başlayacağız. Yıllar öncesinden bir şarkı. Smash isimli albümlerinden Self-Esteem ile Offspring. Şimdi Babanda mı Punk'ta. Evet, herkese iyi bir geceler.

Evet, Offspring'le başladık. Sıradaki grubumuzsa Green Day. Kendilerinden de Dookie isimli albümlerinden Basket Case isimli şarkılarıyla devam edeceğiz gecemize.

Green Day'den sonra en sevdiğim punk gruplarından birisi, punk rock gruplarından birisi Bad Religion. Onlardan da 21st Century Digital Boy'u dinliyoruz şimdi.

şarkıyı o kadar sevmiş ki Bedrilij'in 2-3 versiyonu daha var. Canlı performansından hiç bahsetmiyorum bile. Ama 2 tane albüm versiyonu var. Bu ilkiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sıradaki grubumuz Rancid and Out Come the Wolves isimli albümlerinden Time Bomb isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Rancid bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz da NoFX, NoFX, NoFX. The Greatest Songs Ever Written isimli albümlerinden Linoleum isimli efsane şarkılarını dinliyoruz şimdi.

NoFX bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz da Pennywise. Onların da Brohim isimli. Onların da en çok bilinen şarkılarından birisi bu. Brohim dinliyoruz. Babandamın punk'tı. Pennywise'la devam ediyor.

Pennywise'dan sonra Blink 182, What's My Age Again, MTV'nin patladığı dönemde, bizim de ortaokulda olduğumuz zamanlarda artık böyle ezbere dinlediğimiz, birçok mevzuyla dalga geçtiği efsane klibiyle pop punk dünyasının güzide ekibi. Blink 182'dan dinliyoruz, What's My Age Again.

Blink-182, 182 bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz Misfits, Dig Up Her Bones isimli şarkılarıyla şimdi Babandamın Punk'tı da.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de Babandam'ın Punk'ta devam ediyor. Sıradaki grubumuz Refused. Onlardan da New Noise'ı dinliyoruz. Herhalde bu geceki en uzun şarkılardan birisi bu. 5 dakika 11 saniye, geri kalanları hep 2, 2,5, 3 dakika. Evet, New Noise, Refused'dan şimdi radyolarınızda.

Çok iyi şarkı ya. Çok iyi şarkı hakikaten. Refuse'dan sonra şimdiki grubumuz Rise Against. Onlardan da Give It All isimli şarkıyı dinliyoruz.

Rise Against'ten sonra başka bir pop punk grubu Sum 41 bizlerle beraber olacak. Onlardan da Fat Lip isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Ant Flag'dan sonra sıradaki grubumuz AFI. AFI. December Underground isimli albümlerinden Miss Murder isimli şarkıyla Babandamı Punk'tı devam ediyor.

Alkaline Trio bizlerle beraberdi. Stupid Kid isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuz My Chemical Romance. I'm Not Okay isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. Three Cheers for Sweet Revenge isimli albümlerinden geliyor bu şarkı. Keyifli dinlemeler.

Sıradaki grubumuz Thursday. Understanding in a Car Crash isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. Full Collapse isimli albümlerinden geliyor bu şarkı.

Evet, Thursday bizlerle beraberdi. Understanding in a Car Crash isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuzsa The Used. Onlardan da The Taste of Ink isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Is it what-

The Used bizlerle beraberdi. The Taste of Ink isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuz At The Drive-In. Daha sonra Mars Volta'ya evrilmiş olan bu grup acayip bir sound yarattı. 90'lar işte ne diyeyim, batı yakası, San Diego, LA, California taraflarında. Relationship of Command isimli albümlerinden One Armed Caesar isimli şarkılarıyla devam ediyoruz.

Evet, At The Drive-In'den dinledik One Armed Caesar ve geldik bu gecenin son şarkısına. Son grubumuz Fugazi, 13 Songs isimli albümlerinden Waiting Room isimli şarkılarıyla bu geceyi kapatıyoruz. Babanda bu Punk'tan ve Radyo Eksen'den 96.2'den herkese iyi geceler. Fugazi, Waiting Room şimdi sizlerle. Görüşmek üzere.

96.2 Radyo Eksen.